bir aşk buldum, mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat seninsin olsun.